0: Okay, what did you think of the show?
1: Hey, mommy, I'm Timmy.
0: Because you said you missed them in 2022 when they played here. You never saw them until now. This is your first time.
1: Not before. Not before.
0: And do you connect a lot with the lyrics? Like, what do you like about them?
1: Yeah, because I'm very connected and I share a lot of their songs and feminist condition and the risk of dictature, autocracy. We feel that now in France, we are on the threshold of far right, and so she knows what she has to say, and
0: it resonates with the message resonates with you.
1: Yeah.
0: Okay. Thank you so much. Hi. Have a nice road. Thank you for listening. Check out more episodes of Radio Worm Goes To. Because there's been a lot of episodes in different festivals and countries and everything. So,
2: and if you get a chance, go to Roadburn, because it will change your life and how you perceive festivals and how you experience music and how you attend and care for music, because it's just inspiring to be around people that care so much. So
0: beautifully put. And actually, also, if you're curious to know more about Roadburn, we have a second episode with our interview with Becky Laverty coming out on Thursday, 30th of April. So stay tuned for that. It's going to be, I think, at 7 p.m. Thanks for listening to this one, and see you.
3: Hello, this is a show from Radia. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
4: Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
3: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
4: Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
3: Are you up for it?
5: Le voyage économique, the economic trip.
6: Aéroport Marseille-Provence, dans 31 minutes.
5: Quelle différence entre métro et avion, entre un centre commercial et un aéroport. What is the difference between a metro and an airplane, between a shopping center and an airport?
7: Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, votre vol de British Airways 347 à destination de Londres Heathrow est maintenant prêt pour l'embarquement. Nous invitons dans un premier temps uniquement les passagers du groupe 0. Alliez-vous leur représentant porte 14, mais écoutez, c'est un spécifique que la carte d'accès à bord. La compagnie British Airways vous remercie si vous faites un agréable vol. Ladies and gentlemen, it's a surprise. British Airways flight 347 to London is ready now waiting for boarding. We invite only passengers who are on the same train. British Airways, we wish you a pleasant flight. Thank you.
5: Que nous dit l'énergie lumineuse et les vrombissements de ces déplacements mécaniques? What does the light energy and the roaring sound of this mechanical movement tell us? Qui se déplace vraiment en conscience? Who really moves in consciousness? Pas qu'en avion, mais tracté par n'importe quel moteur. Qui considère que c'est au-delà des ressources allouées aux êtres humains? Not just on a plane, but pulled by any engine. Who considers that this is beyond the resource allocated to human beings?
8: Sayın yolcularımız, Türk Hava Yolları uçuşuna hoş geldiniz. Uçuşumuz sırasında uymanız gereken emniyet kurallarına dikkatinizi çekmek istiyoruz. El bagajınızı başüstü dolaplarına yerleştirirken dikkatli olunuz. Daha küçük eşyalarınızı önünüzdeki koltuğun altına yerleştirebilirsiniz. Kemer ikaz ışıkları yandığında kemerlerinizi gösterilen şekilde bağlayıp elinize göre ayarlayınız.
5: Le futuriste italien adulait la mécanique et les machines modernes, comme les surréalistes investissaient les rêves. Que reste-t-il de cette admiration douteuse? Hormis quelques ingénieurs prompts à résoudre les problèmes posés par leurs propres solutions, qui rêvent d'un moteur?
8: Akıllı telefon ve tablet gibi küçük cihazları elinizde muhafaza edebilirsiniz. Dizüstü bilgisayar ve diğer büyük cihazlarınızı çanta içinde başüstü dolaplarına ya da önünüzdeki koltuğun altına yerleştiriniz. Elektronik cihazınızın kaybolması ya da koltuk içine düşmesi durumunda koltuğu hareket ettirmeyiniz ve kabin ekibini çağırınız. Yasa gereği uçuşlarımızda sigara, tütün ürünleri ve elektronik sigara kullanımı yasaktır.
5: The Italian futurists adored mechanics and modern machines, just as surrealists invest dreams. What remains of this dubious admiration? Apart from a few engineers who are quick to solve problems posed by their own solutions, who dreams of an engine?
8: Acil çıkışlar kabinin her iki tarafında olmak üzere ön, orta ve arkada yer alır. Çıkış yolunu gösteren ikaz ışıkları size yardımcı olacaktır. Şimdi arkanızda da alabileceğiz. En yakın çıkışa ait ikaz ışıkları. Çıkış işaretleri ve kurduğunuzu
9: sayın yolcularımız, IQ'un kabin emniyeti kuralları gereğince uçuşlarımızda elektronik sigara cihazları dahil sigara kullanımı kesinlikle yasaktır ve uçak tuvaletlerinde duman dedektörleri bulunmaktadır. Kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerinizi çözmeyiniz, yerinizden kalkmayınız, başüstü dolaplarını açmayınız ve iniş esnasında çıkış sıranıza riayet ediniz. Bu kurallara uyulmaması durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca idari para cezası uygulanacağını bildirir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Şimdi lütfen ceplerde yer alan emniyetiniz için önemli ilave bilgiler içeren emniyet kartınızı inceleyiniz. Dear passengers, in accordance with ICAO requirements related to cabin safety, it is strictly prohibited to smoke on our flights, including electronic cigarettes, and there are smoke detectors in the lavatories. Keep your seatbelt fastened, remain seated, and do not open the overhead bins until the seatbelt sign has been turned upon. Respect the disembarking order when leaving the aircraft. We kindly remind you that the Directorate General of Civil Aviation will fine you for failure to obey these rules as per the laws. Thank you for your understanding. Now please view the safety card in the packets, which provides further important details for your safety.
10: Cabin crew, be seated for takeoff.
5: The only dream, the only desire, is to be in the flow, in the fast stream dictated by the economic impulse. The economic one is the engine of the aircraft.

0: 555 mètres d'altitude. 5,549 altitude. 2,364 mètres au-dessus du sol. 2,364 mètres above the ground. Boire une gorgée d'eau à 4,901 mètres du sol. Drink a sip of water. 4,901 mètres above the ground. Would you like an apple juice, Pepsi, café, du lait, du sugar?
1: Yolcularımız, kemiğin kanatı şiddetle sürünceye kadar lütfen kemiğinizi bağlı tutunuz ve yerinizde kalınız. Emniyetiniz için oturduğunuz sürece kemiğinizi bağlı tutmanız ve başüstü dolaplarını açarken dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatırız. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Dear passengers, please keep your seatbelt fastened and remain seated until the seatbelt sign has been turned off. For your own safety, we remind you to keep your seatbelt fastened while you remain seated and be careful when opening the overhead bins. Thank you for your understanding.
0: Café à 5548 mètres d'altitude. 5548 mètres.

0: une ratatouille à 11 km au-dessus du sol. C'est banal ça, c'est commun. Eat a ratatouille at 11 km above the ground. Is that common? Is it common? Except for the advertising where they tell us it's extraordinary. Yes, it's common. À part dans les publicités où l'on nous dit que c'est extraordinaire, oui, c'est commun.
1: Sayın yolcular, cep telefonu ve diğer şahsi eşyalarınız için lütfen koltuk ceplerini kontrol ediniz ve bagajlarınızı yanınıza aldığınızdan emin olmanızı teşekkür ederiz. Dear passengers, please check your seat buckles for your mobile phone and other belongings. Make sure that you take your luggage with you. Thank you.
2: Cette musique m'a anesthésié. Je crois que c'est le principe.

0: level, take out a sandwich from its plastic packaging. A package like an airplane cabin, filled with air, with water in a square box. It happens every day. The economy needs it, and the passengers are the merchandise, full of desire to do well, to play its role. In an oblong box.
1: Sayın yolcularımız, iniş için bagajınızı başüstü dolabına veya önünüzdeki koltuğun altına yerleştiriniz. Elektronik cihazlarınızı uçuş modunda kullanabilirsiniz. Uçuş modu özelliği bulunmayan cihazlarınızı kapatınız ve tüm elektronik cihazlarınızı güç ünitesinden çıkartarak emniyet alınız. Şimdi lütfen kemerinizi bağlayınız. Koltuğunuzu dik, masanızı kapalı. Güneşinizi açık duruma getiriniz. Ayak desteğinizi, ekran ve kumandanızı iniş öncesinde yerine yerleştiriniz. Küçük cihazlarınızı elinizde veya koltuk tüplerinde, dizüstü bilgisayarınızı çanta içinde başüstü dolabında ya da koltuğun altında muhafaza edebilirsiniz. Ceplerde yer alan ve emniyetiniz için önemli ilave bilgiler içeren emniyet kartınızı inceleyiniz. Teşekkür ederiz. Dear passengers, for landing, make sure that your luggage is stowing overhead bins or under the seat in front of you. You may use electronic devices in flight mode. Turn up your electronic devices without flight mode feature and unplug all your electronic devices and safely stow them. Now please fasten your seatbelt, put your seat back upright, close your tray table, open your window blind and stow your footrest, screen and headset before landing. You may keep small devices in your hands or in the seat pockets and put laptops in their cases and store them in the overhead bins or under the seat in front of you. Bring the safety card in the pockets, which provides further important details for your safety. Thank you.

Efendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, yolculuğunuzun rahat ve keyifli geçtiğini umuyoruz. Emniyetiniz için kemeri kaz ışıkları sürünceye kadar lütfen yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı tutunuz ve baş üstü dolaplarını açmayınız. Elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Sarıların süresi Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ediyor. Sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Ladies and gentlemen, dear children, we hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off and do not open the overhead bins. You may use your electronic devices. Thank you for flying with Turkish Airlines, a member of Star Alliance, and hope to meet you again. Sayın yolcularımız, uçağımız henüz park yerine ulaşmamıştır. ITU gibi emniyet kuralları gereğince, kemeri kaz ışıkları sürünceye kadar kemerinizi çözmeyiniz, yerinizden kalkmayınız, baş üstü dolaplarını açmayınız ve iniş esnasında çıkış sıranıza riayet ediniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Dear passengers, our aircraft has not reached its final parking position. In accordance with ITU requirements related to cabin safety. Keep your seatbelt fastened, remain seated and do not open the overhead bins until the seatbelt sign has been turned off. Please respect the disembarking order while leaving the aircraft. Thank you for your understanding.